gibisin. Karışırsın esen yere, kuş olur konarsın dağına. Umut gibisin, çivilerle çaksan yere.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Il a également appelé Meta à déployer des outils performants pour éradiquer les escroqueries, les fausses publicités, ainsi que la promotion de pratiques illégales, affirmant qu'il est temps de mettre un terme au Far West qui règne sur la plateforme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre journal sur les ondes de la radio La Voix de la Turquie.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чалиши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este es Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
23: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
21: Oldi Radio Glas Türkiye.
22: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
25: Este radio voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya?
21: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin dediği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gidere bir amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
13: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Onlayn o'qilanlar TRT'nin Uyghurcha onlishi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3'dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishlarimizda har kuni Anqara vaqti 3'dan keyin soat 1'dan 2'gacha, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4'dan 5'gacha bo'lgan aralikda Turkcell 4A sunniy hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com yoki www.trtuyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldi. Onlishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5'dan 6'gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8'dan 9'gacha bo'lgan aralikda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogersda sun'iy yamra va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishimizning bugungi jadvalida xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli TRT ixlosmandlari. Bugun 28 avgust juma. Tövende Türkiye rayon yanıkları, şundakla dünya vaziyetine münasebetlik en yeni uçurlarını selabilenin ortaklaşımız. Kınavındakta diktinle haberlerimizden tepsili mezmalları da basalım. İran Hormuz Boğazı'na kayıtlığını eş için talep tizimliğe teyirlemekte. İran Devlet Xavfsizlik Ali Kengişinin katibi Muhsin Rızayi, Pakistan ve Katarlık mürasiyatçılarının Tehran'ın şartlarını enik beyan kılışının talep kılışıdan ki, İran'ın Hormuz Boğazı'nı kayıtın için bir şartla tizimdeki teyirli kalıqını bildirdi. Rızayi, rayonluk oruçunun ahırlaştırılışının mu bu şartla arsada varlığını sertti. Rızayi, İran'ın Oman bilen Boğaz'ın ötüşün bir deniz koridoru meselesi de gelişim hasıl kılgalıkını, Bolyan'ın bazı

kısımlarının Oman dağın tevalikiden, bazı kısımlarının bolsa İran dağın tevalikiden iddialıqını aytdı. O, Livan'ın Elmalar televiziyası gebergen bayanatıda, eğer Amerika İran'ın şartlarını kabul kılsa, parakotlarının bekitilgen bir merkezi koridorunu işletdiqanlıqını sözlerge ilave kıldı. İsrailiye Feres Lobi, AIFAC Amerika'daki toluqlama saylamlarına zor mablağ salmaqta. Amerika'daki en küçük İsrailiye Feres Lobi organı AIPAC saylam çıkımının asaslık vasıtası bolgan Birleşme Demokratiye türü arkalık bütün memleketteki saylam rekabetlerine kançı 10 milyon dolar mablağı saldı. Saylamga təsir kötüsü maksudda çeksiz miktarda pul xajlaş hukuku ege bolgan sopir namlıq bu grupa saylam mablağını küsüdüğen Open Secret Teşkilatının malumatı kasıtlanğında Devlet Meclis saylam rekabeti üçün 54 milyon dolar xajlagan. Bu gayet zor maliye küçü AIFAC'nin Washington'daki təsirinin doğmuş yotkallıqını körüstüş biriş bilen birge Amerika'nın İsrailiye siyasetine ve Baylar Grohi'nin Amerika saylamındaki roluğu bolğun narazılıkının küştü yotkallıqını mu aşkarlamaqta. Amerika 90 milyar varil neft zapısı bar Venezuela neftliklerini 100 yıllık icari gelişine müzakere kılmaqta. Aksiyos haberler torunun haberine kırgında Prezident Donald Trump hükümeti Amerika'nın Venezuela'nın kent nefret membelerde mülük ülüşüge ilgi buluşu meselesi de mezkur devletinin muhakkat hükümeti bilen sohbet etkizmekte. İsmini aşkarlaştığı hanımın iki nefer Amerikalık emaldarının malumatı kasaslanında sohbet eniklanan zapsı 90 milyar dolar bulan 10'dan artık nefretlikke çetildikken, bu miktar Venezuela'nın cami 300 milyar varlık umumi nefret zapısının tahminen 3'ten 1'e doğru gelirdikken. Suriye rehberi Ahmet Şara Mazlum Abdi'ni prezident maslahatçısı kılıp vazifeye tayinladı. Suriye devletli haber agentliği sananın haberine karganda Suriye prezidenti Ahmet Şara, terörlük teşkilatı YPG yetekçiliği SDG'nin sabık katibaşı Mazlum Abdi'ni maslahatçı kılıp vazifeye tayinlagan. Ahmet Şara peşembe günü ilan kılgan kararnaması asasen Mazlum Abdi'ni prezident mahkemesi maslahatçısı vazifesine tayinlagan. Mazlum Abdi 25 Ağustos günü ötküzgen muhbirlarının kütüveleşiğine de mezkur terörlük teşkilatının tarkıtı ötülgelikini okturgu aydı. İsrailiye tarafından meblağ bilen təminlenilgen saxta Amerika tatqiqat orni suni akıl fırınlaşış robotlarının inkasığa təsir körüşüşü orundu. The Guardian gazetinin xabariga qaraganda mavjud bo'lmagan bir tadqiqot o'rnining nomi asosida faoliyat olib borayotgan Isroiliya press soxta torbeti Hanover Institute for Public Policy sun'iy aql farg'onishish robotlarining Isroiliyaga munosabatli temalarni qandoq betaraf qilishiga ta'sir ko'rsatish uchun 9 kun ichida 560 mingdan ortiq so'z e'lon qilgan. Mezkur torbetide Palestinlik tutkullar, İsrailiyanın uruş cinayetleri ve İsrailiyanın gazeri Palestinliklerki karta açlıkını bir kural süptede işletişige okşaş temelada ilan kılınan mezmullar, terefsiz tatkikatla süptede körüstülgen. Ama torbetinin hiçkanda kanuni salayeti, fizikilik adresi, ismi aşkarlanan hadımları ya ki imza kuyulgan makallarının yokluğu anıklanan. Rusya Ukrayna'ya yardım bergenliği sebebinden Angliya'nın harbi nişanlarına zarbı birişi mümkünlüğünü eskertip agahlandırıp verdi. Rusya Taşkışlar Ministerliği Bayanısı Maria Zakharova Angliya'nı Rusya-Ukrayna urşidiki pozisyasının çekinişke çakırıp, bu vaziyetinin tokunuşunu tutun yeni bir baskı elip çıkış kafı barlıkını bildirdi. Maria Zakharova paytaxt Moskova'da ötküzülgen muhbirlarının kütüleşiğine de Angliya ve Fransiyanın Ukrayna'a sezgür başkıldığın bomba teknikisi bilen təminlep, ot bilen oynuşu atkallıqına etdi. İsrailiya devlet xavfsizlik güçleri Suriyanın janubidiki Hunayra vilayetidiki bazı yazılığa bir önümüklar bilen besip girip öyle de təşkürüş alıp adı. Suriye devletlik televiziya kanalı Al-Ikhbariya'nın haberine karşıgandı. İsrailiye işgaliyetçi güçleri Hunayra'nın janubidiki birka yazısığa harbi avtomobillar bilen besip girgen. İsrailiya askerlerinin şunun bilen bir vaxta rayondaki resim Al-Ajrab yazısidiki öyle de mu təşkürüş alıp bargan. Amerika Prezidenti Trump İran bilen söhbetleşişini halaydıgan tarafının özü emesliğini bildirdi. Amerika Koşmuş Tatları Prezidenti Donald Trump İran'ın gümran bulavut kalıqını görsürdü. O, ihtimai tarafı hesabıda İran hakkında bir katar uçurlarına emberledi. Trump Fox haberleri muhbiri Jonathan Hunt'ın İran hakkında hata haber bergenlikini bildirdi.

Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tuvanıkçam. İbrahim, iyi elçiler, sizler nemi iş bilen evatıldığına dedi. Ula biz hakikaten bir günahkar kavmini halak kılış için evatıldık. Yani Lut kavminin üstüge laydın pişirilgan taş yağdır için evatıldık. Ulanın üstüge perverdigarının dargahı da günahı hededin aşkışılığı için belge koyulgan, yani halak kılığının içinin ismi yazılgan, laydın pişirilgan taş yağdırımız. Halak bolmasın dep Lotman şehirdeki memurlarını sırtkı çıkarıp attık. Biz o şehirden Müslümanların fakat bir ayınla taptık. O şehirde katlık azaplını korkuduk Allah üçün nişan kaldırdık. Musa'nın kısısı da mı bir türlük alamet var. Öz vaxtıda onu biz Firavun'a roşen delil bilen evettik. Firavun öz koşunu bilen imandın yüz öğrüdü. O Musa sihirgeldir ya ki mecnundur dedi. Firavun'u ve onun koşununu ceza aldık. Ulanı denize taşıldık. Firavun ayıplangıcıdır. Atının kısısı da mı bir türlük alamet var. Öz vaxtıda ulağa yaman buran nevettik. O yani buran her kandak nersinin yanından ötse onu şirgen sümektek tutma talan kılıp ettim. Semut'un kısısı da mı bir türlük alamet var. Öz vaxtıda ulağa sile vakitlik paydalanla dedik. Ula perverdigarının emrige karşı çıktı. Ulanı çakmak halak kıldı. Halbuki ula azapının çolkalıkını közleri bilen körüp durattı. Ula azap düşken vaxta oralardan turuşkımı, özlerini kodaşkımı kadir bulalmadı. İlgire Nuh'nun kavmini halak kıldık. Ula hakikaten fasık kavmiydi. Asmanını kudret bilen berpa kıldık. Biz hakikaten kudrettikmiz. Zeminini yaydık. Biz nemi degen yaxşı yaygıcımız. Silahının ibret elişinle üçün her bir nersini cüp yarattık. İyi Muhammed, etkin ki Allah tarafı kaçınla, yani Allah'a iltica kılınla. Ben hakikaten silahe Allah tarafından gelgen o çok agahlandır koçumun. Hürmetli radyo yolcular, yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlı bir görüş programımızın bugünkü bölümünde Zariyat Suresinin 31'den 52'ci bulgan ayetleri ve tercümesini aldığına köyün kıyıp dışınla üçün rahmet. Yana bir katımlık programımızda görüşçe aman bulunla.

Türkülük devlet ordununu bargan süre müstehkemlemekte. Kadirli kanlıkçılar, yukarıda maksus sahipi namlık programımızdan bu haftalık sahne boyunca Suriye bilen tüzülgen fosfat gelişimi stratejilik masabının tonca kademi namlık makalını dikkatle sunduk. Köngül koyup tanışıqanlıkla üçün köp rahmet. Aldığımız iki hepte yeni bir temi bilen huzurunla da boğucu aman isen bulunlar.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

birleştirgen holuk şairi ikinci yaktan gadeti bulmagan sufi derviş bularak medeniyet tarihinde uzun çelikli urun alıp tura. Bu jeyren köze dervişinin isteligi Diyarbakır'nın gına tügül, ebetin Türkiye İslam dünyasının da ortak mirası. Biz bugünkü günde onun kibik şahıslarının tarihi hem sufi mirasını soklarga deyiş. Unutmayık, Ahu Baba kibik şahıslar Türkiye sufişılıkının negiz taşları. Olarını iske tüşürü hem onlau ruhi dünyamızını boyutunun en yakşı yolu. Bu mirasını soklap, medeniyatının bu kin hazinesini kileşekke olup baru, borbızının ortak buruşu. Muhterem tanlaucular, Türkiye dünyanın yıldızları tapşuru tizmemizin bugünkü çıkarılışında halkara münasebetler bilgisi Cemil Duaş İpek'nin tanılgan sufi Ahu Baba turunda yazmasını takdim ettik. Kilesi tapşuruda görüşkenge kadar isen, imin buluğuz.

gün çoktandır dibalarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek derince biliyorum.

0: değiliz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün...
1: A TRT, Rádio Voz da Turquia, está consigo a todas as horas e em todos os lugares do mundo.

İşte öyle sevdim, öyle yandım ben sana. Bazen Prometheus oldum çarmıha gerdircesine. Bazen Spartacus oldum aslanlara yem olurcasına. Bazen can

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: こちらは Türkiye の声ラジオです。
3: Zboru va glasot na Turkiye.
4: Efirde Türkiye Voz Radio.
5: It's Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.